Vay gülücük kankası. Vay gülücük ifade. Çapçı sap, ekon kar, satınam, kartapık, ne bon ne ben, akamırık, açını sen bon, göpü saçap, at saçık, at saç, her bir saç, nane gavsi bir saç, suçi suç no hobi, çi suçi vakbar, çüpi çüp no hobi, Ceylar halıtar, bakıya bakınır duri, çırpana pırı yapar. Ta hasyan pala kolay, ta ikna çalema, gir saçı hana koya, gir bulunu tuttu pal, bakımı çayı çalana, nalıklı kena, hükmü hovena ka, hükmü kekiye çay, hükmü hovenci, hükmü levin yay, Hukum yuttum niç, hukum lıktık suk payhem. Ekna hukmi bakşişik, hukmi sedabı bayhem. Hukmi andır sabı ko, bahu hukmna koy. Nanık hukmne cebü çe, ta home kehena koy. Kavi kutan hove ki setan, kavi kuda cani nişan. Kavi kukun vriyaya çar, kavi kuviriya vekundi çar. Kavi ko saç kretin ki, kavi ko